0: kura fanya muwe mabusi afwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusi afwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani we fanya muwe mabusi afwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusi afwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusiye afwe, seye ye amoyami ye ye ni.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye aneya, enemwara.
0: Efiye, efiye ananiye, wabo ni be masme ya se.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye aneya, enemwara.
0: Akwasi, mesi nedi odman kume wu, se o nyadina paka mba. Uosikeu, unisikeu, that's a boy we do back. Yeah, what do you want to do? Not packing a busy war.